0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: Kamera.
2: Dinle.
3: Helikopterde 4 tekrar bir.

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.
3: No, Venge Schmoe.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
3: Hey, nereye götürüyorsun onu?
4: Ben Scott'ım. Bu şehirdeki tüm kedileri tanırım. Mesela tüysüz. Lüks bir mama markasının reklam yüzüğü kendisi.
5: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Özgür Kedi Scotty. Özgürlüğüne düşkün sokak kedisi Scotty, şehrin kurallarını iyi bilen ve tek başına yaşamayı seven cesur bir maceracıdır. Ancak rahat düzeni, ev kedisi Cathy'nin beklenmedik şekilde hayatına girmesiyle tamamen değişir. Birbirinden çok farklı karakterlere sahip bu iki kedi, şehrin en tehlikeli sokaklarında birbirinden ilginç, komik ve sıra dışı kedilerle karşılaştıkları büyük bir maceraya atılır. Karşılarına çıkan engelleri aşarken dostluğun ve birlikte hareket etmenin önemini de keşfederler. Scotty için bu yolculuk yalnızca heyecan dolu bir serüven değildir. Aynı zamanda hayatında ilk kez gerçekten ait olduğu yeri ve bir yuvaya sahip olmanın ne anlama geldiğini sorguladığı duygusal bir keşfe dönüşür.
6: Eğer bu kediyi bulamazsak şirketimiz kesinlikle batacak.
7: Şimdi elimdesin.
8: Beni kurtarmaya mı geldin?
5: Aile animasyon ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Muhammed Pirzadi yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise William Hope, Stuart Milgen ve Phil Conwell var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon.

0: Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Le bajare diroki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı, jibo kesin ku tamade ve khasanin, jibo amede.
0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Diclekent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Televisión.
1: It's always hard losing someone you love. I'm sorry I had to experience all that so young.
2: I wish Zach was still here. Doesn't feel the same anymore.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Pinokyo Kanlı Masal. Pinokyo'nun karanlık ve rahatsız edici bir yeniden yorumlaması olan bu tedirgin edici öykü, ikonik kuklanın gerçekliğe doğru ürpertici yolculuğunu konu alıyor. Geppetto, torunu James'i Pinokyo adında sihirli bir bebekle tanıştırır ve aralarında bir dostluk gelişir. Ancak Pinokyo'nun saf doğasından habersiz olan James, onu dünyaya tanıtır ve bu da bebeğin tüm kötülükleri ortadan kaldırmak için bir sefere çıkmasına neden olur.
2: I want to be just like you.
4: No, you don't. You're way cooler than me.
3: Gerilim ve korku türündeki filmin yönetmenliğini Hayes Frake Waterfield yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Robert Englund, Richard Brake ve Cameron Bell var. İyi seyirler.
5: Who the hell is he?
6: Pinocchio! Pinocchio! Cinevizyon.

0: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

كجبري بالمخرب البخت تمات.

hevanu beri vay guti gelmene kedume ki hane kanuna kırdı ya şivali cere guti hecete hava kiskana ye beri vanana ye teryana ye jinkana heke dayika tegu babi tegu tibuci zikaj beri kenati beca yadi babo prebe meşkam kadya şire mreca beri vali tori vali hasbe vali beri vali Zuzane mala babe beri balan kerenge Avle kirasır imala babe beri bane sebi avre eşkı edip Ye evin ye edip Ye malkı

0: قیطان خدا نی باز کو قیطان او یار خاتونو چاب رنگ نارانه
1: Reklamlar. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Le bajare diruki le amede. Unji bo revitiye kharin etene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veya. Le canu ciger ocak başı hundi karin goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha medes bi çekirin al lahmacun ki de o künefe jikir. جی سوری چی کلانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و خسانن جبو آمده
1: رکلامları دینلدینیز
4: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın 0532 489 74 24

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çerçeve yasa teklifinin meclise sunulmasına ilişkin olarak milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin 360 milletvekilinin imzasıyla meclise sunulduğunu, 430'un üzerinde oyla yasalaşmasının beklendiğini ifade etti. Barış ve demokratik toplum süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinin meclis başkanlığına sunulması uluslararası basında da geniş yankı buldu. Çok sayıda basın kuruluşu teklifin önümüzdeki günlerde yasalaşmasının beklendiğini duyurdu. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, partisinin dayanışma kampanyasına 7 günde 131.514 kişinin katıldığını ve toplam 283.296.848 lira bağış yapıldığını açıkladı. Diyarbakır'da Kuça Ahmet taraftar grubu Şiarbe'nin uyuşturucu ve fuhuşa karşı başlattığı Rabın hamlesine destek amacıyla Bağlar'daki Batıkent Meydanı'nda nöbet çadırı kurdu. Nöbete taraftar gruplarının yanı sıra Demokratik Bölgeler Partisi ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Gençlik Meclisi üyeleri de katıldı. Diyarbakır Barosu Lice ilçesindeki Birklane mağaraları bölgesinde planlanan kalker ocağı ve üretim tesisi projesinin mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen sürdürdüğünü açıkladı. Mahkeme kararının uygulanmadığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Diyarbakır T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan 63 yaşındaki 7 çocuk babası Şehmuz Ateş, rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede ameliyat sırasında hayatını kaybetti. Diyarbakır Bismil Belediyesi, DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu'nun Kolektif Emekle Temiz Kentler Seferberliği kampanyası kapsamında NATO Caddesi'nde genel temizlik çalışması gerçekleştirdi. Belediye, temizlik alışkanlığının yaygınlaştırılması ve kentte farkındalık oluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdürecek. Ahmet Spor Taraftarlar Meclisi, taraftar gruplarının tribünde birleşmesine yönelik girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirterek yeni sezonda ortak tribün Güney Kale arkası olacağını açıkladı ve tüm taraftar gruplarını birlik olmaya çağırdı. Muş'un Varto ilçesinde 2015 yılında güvenlik gerekçesiyle yasaklanan Varto Koch Festivali 12 yıl aradan sonra Güneş'in ülkesine barış, sanatın gücüyle gelecek şiarıyla yeniden düzenlenecek. İsviçre'nin Basel kentinde yaşayan Dersimli ailelerin çocuklarından oluşan Cora Domane Dersim, 2018'den bu yana sürdürdüğü kültürel çalışmanın ardından Seyit Rıza Meydanı'nda sahne aldı. Yüzlerce kişinin katıldığı konserde çocuklar kırmancı eserler seslendirdi. Gercüş, Batman Karayolu'nun Hasankeyf mevkisinde bulunan tünel girişinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki Ulusu Baraj Gölü'nde bir ceset bulundu. Cesedin L.U. isminde bir kadına ait olduğu belirlendi. Maraş'ın 12 Şubat ilçesi organize sanayi bölgesinde mutfak eşyası üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Afrin'de karıştığı hak ihlalleriyle bilinen 62. Tümen Komutanı Ebu Amşe görevinden alındı. Yerine Muhtar Türkiye atandı, Ebu Amşe ise Şam Merkez Bölge Kolordu Komutan Yardımcılığına atandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi 1-5 Ağustos tarihleri arasında Suriye'de yaşanan şiddet olaylarında 27'si sivil 29 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. SOR ayrıca DAEŞ'in hücrelerinin yılbaşından bu yana 67 saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. İsrail ordusu ateşkesin yürürlükte olmasına ve Roma'da müzakerelerin sürmesine rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine hava ve topçu saldırıları düzenledi. Saldırılarda 4 kişi yaralanırken bazı bölgelerde siviller evlerini terk etti.
ABD Başkanı Trump, İran'la diplomatik çözümden yana olduklarını belirterek görüşmelerden sonuç alınmaması halinde askeri seçeneğin gündemde kalacağını söyledi. Bazı bölge illerinde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Mardin 37 derece, Siirt 39 derece, Urfa 41 derece, Erzurum 40 derece, Kars 27 derece, Malatya 36 derece, Van 30 derece. Döviz kurları: Dolar 47.59, Euro 55.02, gram altın 6515 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler. No, Venge Schmo.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çerçeve yasa teklifinin meclise sunulmasına ilişkin olarak milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin 360 milletvekilinin imzasıyla meclise sunulduğunu, 430'un üzerinde oyla yasalaşmasının beklendiğini ifade etti. Barış ve demokratik toplum süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinin meclis başkanlığına sunulması uluslararası basında da geniş yankı buldu. Çok sayıda basın kuruluşu teklifin önümüzdeki günlerde yasalaşmasının beklendiğini duyurdu. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, partisinin dayanışma kampanyasına 7 günde 131.514 kişinin katıldığını ve toplam 283.296.848 lira bağış yapıldığını açıkladı. Diyarbakır'da Kuça Ahmet taraftar grubu Şiarbe'nin uyuşturucu ve fuhuşa karşı başlattığı Rabın hamlesine destek amacıyla Bağlar'daki Batıkent Meydanı'nda nöbet çadırı kurdu. Nöbete taraftar gruplarının yanı sıra Demokratik Bölgeler Partisi ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Gençlik Meclisi üyeleri de katıldı. Diyarbakır Barosu Lice ilçesindeki Birklane mağaraları bölgesinde planlanan kalker ocağı ve üretim tesisi projesinin mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen sürdürdüğünü açıkladı. Mahkeme kararının uygulanmadığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Diyarbakır T tipi kapalı ceza infaz kurumunda tutuklu bulunan 63 yaşındaki 7 çocuk babası Şehmus Ateş, rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede ameliyat sırasında hayatını kaybetti. Diyarbakır Bismil Belediyesi, DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu'nun kolektif emekle temiz kentler seferberliği kampanyası kapsamında NATO Caddesi'nde genel temizlik çalışması gerçekleştirdi. Belediye, temizlik alışkanlığının yaygınlaştırılması ve kentte farkındalık oluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdürecek. Ahmet Spor Taraftarlar Meclisi, taraftar gruplarının tribünde birleşmesine yönelik girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirterek yeni sezonda ortak tribün Güney Kale arkası olacağını açıkladı ve tüm taraftar gruplarını birlik olmaya çağırdı. Muş'un Varto ilçesinde 2015 yılında güvenlik gerekçesiyle yasaklanan Varto Koch Festivali 12 yıl aradan sonra Güneş'in ülkesine barış, sanatın gücüyle gelecek şiarıyla yeniden düzenlenecek. İsviçre'nin Basel kentinde yaşayan Dersimli ailelerin çocuklarından oluşan Cora Domane Dersim, 2018'den bu yana sürdürdüğü kültürel çalışmanın ardından Seyit Rıza Meydanı'nda sahne aldı. Yüzlerce kişinin katıldığı konserde çocuklar kırmancı eserler seslendirdi. Gercüş, Batman Karayolu'nun Hasankeyf mevkisinde bulunan tünel girişinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki Ulusu Baraj Gölü'nde bir ceset bulundu. Cesedin L.U. isminde bir kadına ait olduğu belirlendi. Maraş'ın 12 Şubat ilçesi organize sanayi bölgesinde mutfak eşyası üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Afrin'de karıştığı hak ihlalleriyle bilinen 62. Tümen Komutanı Ebu Amşe görevinden alındı. Yerine Muhtar Türki atandı. Ebu Amşe ise Şam Merkez Bölge Kolordu Komutan Yardımcılığına atandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi 1-5 Ağustos tarihleri arasında Suriye'de yaşanan şiddet olaylarında 27'si sivil 29 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. SOR ayrıca DAEŞ'in hücrelerinin yılbaşından bu yana 67 saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. İsrail ordusu ateşkesin yürürlükte olmasına ve Roma'da müzakerelerin sürmesine rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine hava ve topçu saldırıları düzenledi. Saldırılarda 4 kişi yaralanırken bazı bölgelerde siviller evlerini terk etti.
ABD Başkanı Trump, İran'la diplomatik çözümden yana olduklarını belirterek görüşmelerden sonuç alınmaması halinde askeri seçeneğin gündemde kalacağını söyledi. Bazı bölge illerinde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Mardin 37 derece, Siirt 39 derece, Urfa 41 derece, Erzurum 40 derece, Kars 27 derece, Malatya 36 derece, Van 30 derece. Döviz kurları: Dolar 47.59, Euro 55.02, gram altın 6515 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Le bajare diru ki le amede, unjibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le bendaveye. Le can u ciger ocakbaşı hundikarın goşti berxe u keze bab berxe a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecun pîde u künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezreti Süleyman. Can u ciger ocakbaşı ji bo kesên ku tama devê xasanin ji bo Amedê.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Wing. Radyo Wing.

Radyo Wave. Wave Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz.
3: It's always hard losing someone you love. I'm sorry I had to experience all that so young.
4: I wish Zach was still here. Doesn't feel the same anymore.
5: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Pinokyo Kanlı Masal. Pinokyo'nun karanlık ve rahatsız edici bir yeniden yorumlaması olan bu tedirgin edici öykü, ikonik kuklanın gerçekliğe doğru ürpertici yolculuğunu konu alıyor. Geppetto, torunu James'i Pinokyo adında sihirli bir bebekle tanıştırır ve aralarında bir dostluk gelişir. Ancak Pinokyo'nun saf doğasından habersiz olan James, onu dünyaya tanıtır ve bu da bebeğin tüm kötülükleri ortadan kaldırmak için bir sefere çıkmasına neden olur.
4: I want to be just like you.
6: No, you don't. You're way cooler than me.
5: Gerilim ve korku türündeki filmin yönetmenini Hans Frank Waterfield yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Robert Englund, Richard Brake ve Cameron Bell var. İyi seyirler.
4: Who the hell is he?
7: Pinocchio! Pinocchio!
0: Cinevizyon.

Radyo Wang. Wang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

boş kadehime yüreğim tutuşur geceler boyu. Hüzünler dolar boş kadehime yüreğim tutuşur geceler boyu.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Sí, gotiştê ki bu sawer seriye ki peşi bira peşanne hoşxani. Gotiştê
1: Demel
0: ki Eskarim bejim beri de anjise hafti tiştek ez şahit bum. Yek malbatek je eri
1: Zarokek.
0: zaruke ki wan batlani hatibun. Beri hafti ki gol ber cem birayi koyu mazın leştine serivi ormiye. Bir avay hat ne cemme. Doktoruma gote yani çiki usa bitirsin tine. Tene disajı yem ultrason ebek şinin. Cboy ben tedbir yani.
1: Belli.
0: Hatin cemme min ultrason meyzan cego ormi bu hastiye serivi derzi bu. Vakti gom çitek deriz ibe dur de belki xuyunca be sergu seriyeci o xuyun meji ekira
1: Derziye sermez.
0: eri o cizab çiki sıkıntıye yani jbi havayı ve malbatre goç dev bavi ana zav tırsiyan yani tahmin net kilin çiki bu sabi be jbi havayı ve
1: Zûtir
0: eri
1: xwendiyenin
0: beri beri beri
1: Ku derfet nebe kim be li gunda be li cihê teng be li malê dikarin çi müdahale bikin?
0: Maliye go tişki go cihê ki xismin go cihê ki orumi beş xwe ben peşi di beyin tişki buz hebe li mali buz edeyin seri anji go cihê go jê bu be ve
1: Belli.
0: endre
1: Tampon.
0: er tişki deyin seri u pelkin bira xuyin zedetir ne O pay go kadia şu karın her nakoşhaneye ka nezik.
1: Bəli. Gödare neja mevane me ve hafte doktor ne doktor epspor ye radyolojiye Necmedin Tunca em pırsın xo yenili ser tendürüstiye u bizimane dahi ki hizmet tendürüstiye giringiya zamanı dahi ki pera nikaş dikin duhazın giringiya zaman eko du ragahandine de akul ser tendürüstiye mruvan çava bandore dike negatif pozitif nikaş bikin Gori Lekolinin ve hafteyi ku deherime de Taybet Ahmet u Cizir u Batman Jidnav de Penceşera Pesira Lisser Dınav Nekhaşin Vaki Nekhaşin Lınav Jinan da pır berbelaf bu ye Dama ku te pırsin zedetir vakit bejin Ragahandın Nefam kirin Şerma de navbera bijiş ku nexwaş de mahrumiyeta tebben pekirin presas de girtin. Bize de tır hencet de bir vari de hatiye derket ya peş. Hem jit xoazın li serviye ki nikaş bikin ku giringi de nav zaman da giringi zaman de nav tendürüstiye de hemu kadın civakiye de azman çıkas peşe tuazın ve ki derhinin peş pırsak din em cevabıkın demek ku minak dedim hun lehe valatın dervey valat hun geryan valatın biyani hen herema du zaman hen herema jiyek zaman hen herema mrove kulve dere zamanı wan çıbu ligori ve bijişkatiye tayin kiren Dınavbera wan dara gahandinin zamani çiye çawa bu hani ki çav deriye xo u em bebejin rawşe ku hun arastey ve mayi li dervey walat hun dikarin bin zaman
0: derva ez bejin jiboy Amerika eyalet hene çkun zanin hani ki eyaleta zamani el haremi daxvin gele vedre çe yani çe bu xazın gori ve bir avayı hizmet hava dibe jle Avrupa'yı ji gelek devletci bir avayı ve yani mesela Hollanda'yı ji vusa İsveç'e İsviçre'yı ji vusa ev es şayet bir avayı یعنی گوری زمانی

0: Jinavenda Nuche Yan Dembaş. Berdev Kadem Parti'ye Ayşegül Doğan, Bilev Kırku Abdullah Öcalan, Müzakere Vani Sereke YPV Joye'ye Ugot Ev Kanun Jubu 86 Milyonan Pır Giring Bu Ev imze Jubu Peşor Ujame Khodi Wate Bu MGD Bejin Jubu Kesin Jubu Jiyaneke Hev Parti Dukoşin Bıkhirbe Em Hamu Kesin Berdelin Mezindane Brezdari Bibirtinin Em Dest Bisardemeke Diroki Dikin Dissat Sala Duyemin Akomere De Em De Peyvajoye Keku Behevre Avakırın Edene Dve Em Tekoşina Hev par mezintir bikin, bivê qanûnê derî aştî û demokrasiyê û avakirinê hat vekirin helbet kemasiyên wê hene, lê ji bo derfetên erenî dest pê keke, ev qanûn helbet pisîkreka Kurd çareser nake, ev girêdayî têkoşîna me ye lê deriyekê vedike. Wezîrê karên derve Hakan Fidan û Wezîrê karên derve yê Sûriyê Esad Hasan Şeybanî li Enqereyê civiyan. Parlamenteri Ahmet'e Yeden Parti'ye Serhat Eren tekidari kanuna çerçeveyi Diyarkırku pişti kanun ketmeriyeti denezi 3000 nehset girtin siyasi verin berdan ugot DPŞ ile Abdullah Öcalan jî ve be deşer tümercin viji bu kuherin u dekarı be behemu beşin civakere bikeve tekiliye. Nijya Neteveyi ya evlehiye piştiku peştuma kanuna kudu çerçeveye pevajoya açtı ucivaka demokratik de peşkeşi meclise hatkırın de bi serokatya serokomar Tayyip Erdoğan bıcıve. De çerçeveye pevajoya de peştuma kanuni peşkeşi meclise hatkırın peştume sibe de komisyona adalet de be gotu beşkırın pişti derbas bunacı komisyone de jibu nijdeye gişti ya meclise be peşkeşkırın pişti bir yara MGK ya tekildare çektanine de dozda halin peştume be sapandın. Serokkomar Tayyip Erdoğan u Serok'e geçti ye MHP Devlet Bahçeli li Kasra Serokkomari ye civiyan. Parlamenteri Partiya Yeni ye AMC Sezgin Tanrıkulu derbari peşrumaya kanuna çerçevede got tevi rehneyemin en misal prosedür u Navaroke de pevajoya amadekarın ede heneji ezelin icdeye geçti ya parlamenteye de denge erebidim. Fabrikaya nane gel Akuj Aliye Şarideriya Bismile ve Hatubu Vekirin Roje 10,000 nan çedike ule 7 kadın cuda ye navçeye digijine velatiyan. Velatiyen ku nane be erzan u bu kalite dikirin dilhoşiya khut dinin zaman. Kargeha müzike ya garok kuşarderiya bajare mezin a amede jubu hu gihandına zarokan a hüneri zede bıkında bu despekirin de mehekede Hugihand sezde tah u gündeyn penc navçeyan u behevde kargehan geçtin 1700 zarokan. Ma Müzik Center ku yek ji PKT platforma şiyar beye di çerçeveya tekoşina li dijî belav buna maddeyin hişbir u fûşê de li Amedê bi gerok maye kargeha müzike ya zarokan li darxist. Wezîrê Çand û Geştyariyê Mehmet Nûrî Ersoy di serdana xwe ya Şirnexê de ragihand ku biryar hatiye dayîn medreseya Feqiyê Teyran a dîrokî were restore kirin û nûjen kirin. Ji ber xebatên lênêrîn çêkirin xwendina pîvanan û xebatên tesîsan di 6 û 7 tebexê de li gelek navçe tax û gundewarên Amedê qutbûnên ceyranê yên plansazkirî dê çêbibin. Berdevke Wezareta Karên Derve ya İranê İsmail Bekayî dibêje ku danûsendinên bi Umanê re di qonaxa dawiyê de ne lê li gorî Îranê asayîbûna tevahî ya Hürmizê hîn jî birakirina dorpêça deryayî ya Amerîkayê ve girêdayî ye. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.
1: Reklamlar.
2: Le bajare dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocakbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocakbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocakbaşı, ji bo kesin ku tama deve xasanin, ji bo Amedê.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukande, yanzi parkande. Arabande, hemzi bazarande. Ça beno, wabi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, terçi ma.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radio Wave.

0: Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan çerçeve yasa teklifini değerlendirdi. Doğan, bu adım bütün sorunları çözen nihai bir düzenleme değil, bir başlangıç dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmede çerçeve yasa ele alındı. İnsan Hakları Derneği meclise sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi isimli kanun taslağına dair 7 maddelik öneri açıkladı. İHD'nin sanal medya X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kanun tasarısının Kürt meselesinin demokratik yollarla çözümü konusunda önemli bir ilk adım olarak görüldüğü belirtildi. Sürecin başarısının bir demokratikleşme programı ile mümkün olabileceği vurgulanan açıklamada yasa tasarısında sürecin ruhuna uygun olmadığı ve uygulamada sorunlara yol açma riski taşıdığı değerlendirilen hususlara ilişkin öneriler sıralandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Komisyonu ve Meclis Komisyonu üyeleriyle yasa taslağı gündemiyle bir araya geldi. Mecliste görüşülmesi beklenen yasa teklifine ilişkin konuşan barış anneleri, yıllardır bekledikleri barış ortamının sağlanmasını umut ettiklerini belirtti. Almanya Berlin merkezli Kürt Sivil Toplum Kuruluşları mecliste sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun teklifi ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada yeni çözüm sürecinin hukuki altyapısını oluşturması planlanan çerçeve yasaya dair tasarıya temkinli iyimserlikle yaklaşılıyor diye belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1993'te suikasta uğrayarak hayatını kaybeden gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ailesini kabul etti. Görüşmede Uğur Mumcu suikasti dosyasındaki son durum ile yürütülen yeni çalışmalar ele alındı. Meclis Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nun saha çalışmalarını Şubat'ta tamamlamasına rağmen nihai raporunu henüz yayınlamaması tartışma konusu oldu. Muhalefet vekilleri raporun bir an önce tamamlanmasını isterken Komisyon Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 10 bin sayfayı aşan veri havuzu üzerinde 25 kişilik uzman ekibin titizlikle çalıştığını açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'daki temaslarını sürdürüyor. Hakan Fidan ile görüşen Şeybani, ardından Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Gazeteci Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması kapsamında başlatılan soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 17 ilçe belediyeleriyle ortaklaşa kurulan gıda denetim koordinasyonuyla yüzlerce işletmeye denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde bozulmuş veya tarihe geçmiş et, sucuk ve muhtelif gıda ürünlerine el konuldu. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, meclise getirilen çerçeve yasa önerisine dair meclise sunulan kanun taslağının tek başına barışı sağlamayacağını, bu nedenle demokratik adımların atılması gerektiğini belirtti. Van'da kayım tarafından işten çıkarılan Van Büyükşehir Belediyesi işçilerinin başlattığı eylem 372. gününde devam ediyor. İşçiler haklarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. Şırnak Silopi ilçesinde merkez sınırlarının genişletilmesi amacıyla imar çalışması başlatıldı. DEM Parti'den ihraç edilen belediye başkanı Jiyan Ormanlı, ailesine ait Yenişehir Mahallesi çevresinde bulunan tarım arazilerinin de içinde kaldığı bölgenin imara açılması için teklif hazırladı. Teklifi DEM Parti meclis üyeleri engelledi. Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlarda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında konteynerlar kullanılamaz hale geldi. Maraş'ta 46 kişinin yaşamını yitirdiği Sait Bey sitesi davasında mahkemenin talebi üzerine hazırlanan ek bilirkişi raporunda dosyada yargılanan 8 sanığın yanı sıra dava dışı 6 kişinin daha sorumluluğunun bulunduğu tespiti yer aldı. Çanakkale'de komşusunun evindeki ilaçlama sebebiyle zehirlenen 9 yaşındaki Yusuf Talha tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yoğun bakıma kaldırılan annesinin tedavisi ise devam ediyor. Yemen'in Marib ve Hadramut vilayetindeki askeri kamplara Husiler tarafından düzenlenen saldırılarda en az 30 hükümet askeri yaşamını yitirdi. Kuzey Kore'nin Wonsan bölgesinden Japon denizi yönünde balistik füze fırlatıldığı belirtildi. Yapılan teknik incelemenin ardından cismin kısa menzilli balistik füze olduğu doğrulandı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan çerçeve yasa teklifini değerlendirdi. Doğan, bu adım bütün sorunları çözen nihai bir düzenleme değil, bir başlangıç dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmede çerçeve yasa ele alındı. İnsan Hakları Derneği meclise sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi isimli kanun taslağına dair 7 maddelik öneri açıkladı. İHD'nin sanal medya X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kanun tasarısının Kürt meselesinin demokratik yollarla çözümü konusunda önemli bir ilk adım olarak görüldüğü belirtildi. Sürecin başarısının bir demokratikleşme programı ile mümkün olabileceği vurgulanan açıklamada yasa tasarısında sürecin ruhuna uygun olmadığı ve uygulamada sorunlara yol açma riski taşıdığı değerlendirilen hususlara ilişkin öneriler sıralandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Komisyonu ve Meclis Komisyonu üyeleriyle yasa taslağı gündemiyle bir araya geldi. Mecliste görüşülmesi beklenen yasa teklifine ilişkin konuşan barış anneleri, yıllardır bekledikleri barış ortamının sağlanmasını umut ettiklerini belirtti. Almanya Berlin merkezli Kürt Sivil Toplum Kuruluşları mecliste sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun teklifi ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada yeni çözüm sürecinin hukuki altyapısını oluşturması planlanan çerçeve yasaya dair tasarıya temkinli iyimserlikle yaklaşılıyor diye belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1993'te suikasta uğrayarak hayatını kaybeden gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ailesini kabul etti. Görüşmede Uğur Mumcu suikasti dosyasındaki son durum ile yürütülen yeni çalışmalar ele alındı. Meclis Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nun sağ çalışmalarını Şubat'ta tamamlamasına rağmen nihai raporunu henüz yayınlamaması tartışma konusu oldu. Muhalefet vekilleri raporun bir an önce tamamlanmasını isterken Komisyon Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 10 bin sayfayı aşan veri havuzu üzerinde 25 kişilik uzman ekibin titizlikle çalıştığını açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'daki temaslarını sürdürüyor. Hakan Fidan ile görüşen Şeybani, ardından Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Gazeteci Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması kapsamında başlatılan soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 17 ilçe belediyeleriyle ortaklaşa kurulan gıda denetim koordinasyonuyla yüzlerce işletmeye denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde bozulmuş veya tarihi geçmiş et, sucuk ve muhtelif gıda ürünlerine el konuldu. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, meclise getirilen çerçeve yasa önerisine dair meclise sunulan kanun taslağının tek başına barışı sağlamayacağını, bu nedenle demokratik adımların atılması gerektiğini belirtti. Van'da kayım tarafından işten çıkarılan Van Büyükşehir Belediyesi işçilerinin başlattığı eylem 372. gününde devam ediyor. İşçiler haklarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. Şırnak Silopi ilçesinde merkez sınırlarının genişletilmesi amacıyla imar çalışması başlatıldı. DEM Parti'den ihraç edilen belediye başkanı Cihan Ormanlı, ailesine ait Yenişehir Mahallesi çevresinde bulunan tarım arazilerinin de içinde kaldığı bölgenin imara açılması için teklif hazırladı. Teklifi DEM Parti meclis üyeleri engelledi. Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlarda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında konteynerlar kullanılamaz hale geldi. Maraş'ta 46 kişinin yaşamını yitirdiği Sait Bey sitesi davasında mahkemenin talebi üzerine hazırlanan ek bilirkişi raporunda dosyada yargılanan 8 sanığın yanı sıra dava dışı 6 kişinin daha sorumluluğunun bulunduğu tespiti yer aldı.
Çanakkale'de komşusunun evindeki ilaçlama sebebiyle zehirlenen 9 yaşındaki Yusuf Talha tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yoğun bakıma kaldırılan annesinin tedavisi ise devam ediyor. Yemen'in Marib ve Hadramut vilayetindeki askeri kamplara Husiler tarafından düzenlenen saldırılarda en az 30 hükümet askeri yaşamını yitirdi. Kuzey Kore'nin Wonsan bölgesinden Japon denizi yönünde balistik füze fırlatıldığı belirtildi. Yapılan teknik incelemenin ardından cismin kısa menzilli balistik füze olduğu doğrulandı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Télévision.
1: Just because you could paint on a canvas does not make you an artist. Doesn't even make you a painter.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Modi, Deliliğin Kanadında 3 Gün. Modi, 1916'da Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Paris'te sanatçı Amedeo Modigliani'nin çalkantılı 3 gününü odağına alıyor. Polis baskınının, savaşın yıkıcılığının ve kişisel çıkmazların gölgesinde ilerleyen hikayede Modi, eserlerine değer verilmediğini düşündüğü için şehri terk etmeyi planlar. Bu süreçte arkadaşlarıyla birlikte kaotik bir yaşam sürer. Polis, eleştiriler ve bombalarla çevrili bu atmosferde Moody, zanaatının anlamını ve sanat yaşamını sorgular. Özellikle Amerikalı koleksiyoncu Al Pacino'nun canlandırdığı Gangant'la yaptığı karşılaşma kariyerini derinden etkileyebilecek bir dönemeç olur.
3: Unfortunately, this whole city is closing in on me. He's my friend. And the whole world will know.
2: Biyografi ve dram türündeki filmin yönetmenliğini Johnny Depp yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Ricardo Scamarco, Al Pacino ve Luisa Rainey var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon.
4: Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharin etene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veye. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha maddes bi çekirna lahmacun pide o künefe jikir. جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

kaygamamış ama insanların dillerinde, türkülerinde, manilerinde, masallarında bunlar yaşıyor, bunlar yaşıyor, bunlar yaşıyor. Evler çürümüş, kaleler yıkılmış ama insanlar yıkılmamış. İnsanlar yıkılmamış, insanlar yıkılmamış, insanlar yıkılmamış, yıkılmamış. İnsanlar kendi kültürlerini dilden dile aktarmışlar.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
5: No, Venge Schmo.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültürü

0: Trend Villaları, 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: No Wing, Wing'e şimal.

0: Senin ben.
1: Evine dön.
2: Bazen örümcek adam zor yolu seçmelidir. Bu Peter'ın kalbini kırsa da.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün. No Way Home olaylarından bu yana 4 yıl geçmiştir ve Peter artık tamamen yalnız yaşayan, sevdiği insanların hayatlarından ve anılarından gönüllü olarak kendini silen bir yetişkindir. Artık kimsenin gerçek kimliğini bilmediği New York'ta suçla mücadele eden Peter, kendini tamamen şehrini korumaya adar. Ancak omuzlarındaki sorumluluk her geçen gün ağırlaşırken, yaşadığı gizemli fiziksel değişimler yalnızca kahramanlığını değil, kendi varlığını da tehdit eden karanlık bir sürecin başlangıcına dönüşür. Şehirde giderek büyüyen esrarengiz suç dalgası, Peter'ı şimdiye kadar karşılaştığı en tehlikeli düşmanlardan biriyle karşı karşıya getirir.
4: Güzel çiçekler.
1: Bunlar taşınma hediyesi.
4: Ben MJ.
1: Ben de karşı dairedeki komşuyum.
4: Kibar komşu.
3: Aksiyon, bilim kurgu ve fantastik türündeki filmin yönetmenliğini Destin Daniel yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Tom Holland, Zendaya ve Sade Sink var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon. Radyo Venk.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

0: 的线走过。
1: Radio Wenger.

Çocukluğum çıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, copla erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Upuzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini ölümle sınayan esaret. Ve yüreğimi yararcasına, ve yüreğimi yararcasına zorlayan cesaret.

0: yanarsın.
1: Koşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşgile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri, biriler ölüp biriler nutuk atarken köşe yazılarında, kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum. Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün, sazım sevgine suskun. Saati ayrılığa kurulmuş.

özgürlük için, özgürlük aşkına. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü. Akşam

0: Az söylemeden ölmek bize yakışmaz. Dostlar haram film, dostlar haram film. Mars söylemeden ölmek bize yakışmaz.
1: Radyo Venk.

gün ve o gece cehennem kadar büyük yangınları, acıları gömdük yüreğimize. O gün ve o gece evlerimizin direklerinden uçmaya başladık katar katar. Ve tarih gibi öfkemizi içimize akıttık. O gün ve o gece yağmaya başladı yağmurlar gök yarılırcasına. Kopmaya başladı fırtına ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı.

kolaydır. Şehri yiğit bir türkü gibi dolaşmak, dağlara destanlar düşünmek kolaydır. Hapislere bir sevinç çığlığı gibi düşmek, kızların diri göğüslerinde, matbaalarda ve kongre zabıtlarında dünyayı tazelemek, yeryüzüne depremler düşürmek kolaydır. Çünkü binlerce militanın rüzgarlı macerası bir kurşun bile değildir namusun mavzerine. Gönlün kahperine tutsaksın açıkçası. Asıl savaşılan suskundur arkadaş, sahipsizdir. Asıl savaşçılar afyonlu, mütevekkil. Öyleyse şehrin girdabında çalkanlan zulüm, halkın şanlı isyanına işaret değil. Bodrum duvarlarına öfkeli yazıları tırnaklarımla kazıyorsan da.

dökülen bildiriler, harcanan bunca emek, bunca değer, işleyen rotatifler, cesetleri iğnelemek gibi bir şeydir. Ve zaman göz kırpıp usulca telaşına, homurdanarak çekip gitmiştir. Yani bu aşağılık bir dramdır artık. Çünkü jarjuruna boş kovanları dolduran adam en azından kendinden utanmalıdır. Yani yetsin diyorum. Şarkılarınızı dağlarıma sürün diyorum. Uzatın ellerinizi diyorum. Uzatın. Tanışalım. Helallaşalım.

0: Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz.
1: Gidişlerinde değişir gözlerimin rengi, öfkeyi adımlarım her şafakta. Kanatlanırım en tutsak yerinde,

ولا بلي يا شتري وقعد يساني يا بخاطر طاسكي بإيه.

Were, meta main çibu min kriya hayat eje tüneye. Le ez ana istikim kutumin dibisi, tu hertim ecem mini. Wek dayike gezem şevti her şev ez de dilorinim. Wek evin daliyek ne giştiye haskriya fatı çim dile min dayı. Were, binere ku çava tüne buna te eş kısiye dile min da. Ez itim bilorinim, were. Bistrani qatım te dinim zaman, ez qat ecbir nakım.